adet û gel û xêr û yarim cegiş xuyayê Taxime sing û berê mi keçi keç delalê dilê min ra Mîna purtekale geç purtekale ya feye Hingive serteye xurmeka Begdaye jîreka şingaleye Navale taxime sing û berê min keçi keç delalê dilê min ra Nala mevije hababe dimsat ziyane guşe getiriye lave koca cibur Li diyar bekra şevuti di sundu qara beser hevda şiriz dayay Unvar delal hati mala seve zere Aleme kirib ve qiyanı mücdelal edile kure kirib

Kara ro derenga ro tune masi ga gule bişkifti selamla bu koga gelema Deyezri ala berda megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit dercimura soz ekdabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekti etemam Sala parvişahı ezi gula divana revşa cuvat Fabım sala isal tez halandın fenani kumar deme ganyan uçema Fenani mumuje düşüma Ama mal hırabdı ki cihan kuma hurce enema Nüsun yamremi da tezgirme hesir edile

Me var rod renga rod tu namasi ga bele bishki de selam va bu koga kerenge Xalqu alam u aşk hemal u halu temel e dunyalı ki ezavdar e xude u me aşk e beju bala te yazır av yana ve u ahmedi terze edu hakimi şemle edu arabi Kofiya te yajı düşen geçal u şemak e diyar bekirli dor ele pandına danzda renge Ezi düşüme yali mali mili bazni xema xulani ezi düşüme bajara diyar bekirli seserrafu zerkara Medivan beba ve serafu zirkaralı serbaz ne gama mekine kalu cenge Minedi goti geli serafu zirkara eze bu ehune bu kode bu kehune baz ne gama mekri bu gri gri nedim bave jember kıskançka Bave nesir kevri akutu zimri ducu bildaşı keski sore hamur renk bir renge منی باز نه غم خلا نه زد هات می علی مال منی آوه دسر زن دی کالی گاور شمه هانون آن کانون آن دریج بون جه دو دانزه ساعت بون اوی زن دی کالی گاور آوی ده بر سره می آوه آلی خوده منی بازان یا مل رسر خوزه